0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar

seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: müzik burada dinlenir.
1: Bu yolda Mecnun olduysam sen de Leyla'sın sanırım. Ben aşıkların hasını göz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok özledim.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

neler etmedin, ağzımı bile açmadım. O günlere, iyi niyetlere lanet olsun ki ben böyle adamım.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüz.

Düş mü? Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

0: göre şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

girdin söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

insanın bir öyküsü vardır ya. Benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 14 Mayıs 2026 Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 7.03'ü gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'te Dönenciden hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sevgili dostlar. Evet, bugün hava durumuna şöyle bakıyoruz. Şu anda 14.1 derece meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre. 12'ye kadar çok bulutlu, 12'den sonra gök gürültülü, sağanak yağış gösteriyor. Maksimum sıcaklığımız 24 derece olacak bugün için. Cuma için yine gök gürültülü, sağanak yağışımız var. 7 derece birden düşüyor, 17 derece. Cumartesi parça bulutlu, güneşli, 20. Pazar ve pazartesi günü gök gürültülü, sağanak yağışlı, 24 ve 20 derece olarak devam ediyor. Yani diyoruz ki yağmur bereketinle gel, felaketinle gelme. Samsun'da, Havza'da ve Merzifon'da çok ciddi sıkıntılar olmuş, seller olmuş. Buradan Samsun'a, Havza'ya ve Merzifon'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah çok bir önemli sıkıntılar olmamıştır. Yaralar bir an evvel sarılır diyorum ama arabalar suyun içinde yüzüyordu. Evler ne haldedir, iş yerleri ne haldedir? Allah yardımcılar olsun diyorum. Devletimiz büyük, mutlaka ki onlara o şefkatli ellerini uzatacaktır diye düşünüyorum. Ve günün konusu. Efendim, dünkü konumuz kendinizde sevdiğiniz özellikler nelerdi? Bugün tam tersi, kendinizde sevmediğiniz, iyi bulmadığınız özellik ya da özellikler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Dün WhatsApp'la ilgili sıkıntımız vardı ama teknik ekibimiz giderdi. Şu anda WhatsApp'la ilgili bir sıkıntımız gözükmüyor. Ne yapmanız gerekiyor? 0312 985 0886 WhatsApp numaramıza mesajlarınızı yolluyorsunuz. Ben de buradan sesiniz oluyorum diyorum ve güne Sıla ile başlıyorum. Ne diyor? Günaydın diyor sevgilim diyor. Günaydın.

Evet sevgili dostlar, günaydın sevgilim dedi Sıla. Ben de size tekrar koskocaman günaydınlar diliyorum. Haftanın ortasına bir gün kala, Mayıs ayını da bitirmemize az kaldı demek değil mi? Yarısından sonrası çok hızlı geçmiyor mu sizce de? Bence geçiyor valla. Bugün çoğumuz için ne günü? Maaşa bir gün kala dediğimiz o gün. Yarın maaş yatıyor ama ertesi gün maaş kalmıyor günü oluyor. Onun için 15'i seviniyoruz. Birkaç dakika ya da birkaç saat, ondan sonra yine bir sonraki ayın 15'ini bekliyoruz. Ve hep bakıyoruz. Diyoruz ki evet ya, bu ay bu kadar şeyim var, taksitim var ama önümüzdeki ay rahatlayacağım. Oh be diyoruz, bir bakıyoruz önümüzdeki ay daha gelmeden alışveriş yapmışız. Yine kredi kartı dolmuş, maaşın oraya gitmiş gibi senaryolar hiç bitmeden tükenmeden devam ediyor. Evet, günün ilk mesajı sevgili Resul kardeşimden gelmiş. Diyor ki selamünaleyküm, günaydınlar, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim, sana da güzel bir gün diliyorum, günaydın diliyorum. Kendimi de sevmediğim şey teknolojiyi kullanmamak maalesef demiş. Ama yine de kullanıyorsun be dostum. Bak işte bana mesela mesaj atıyorsun, yüreğine sağlık, her sabah içi eksik etmiyorsun, benimle berabersin. Aynı zamanda tamponla trafiği bana sunuyorsun. Bunlar tabii ki güzel şeyler, onun için hiç kullanmayalım demiyorum. Mutlaka ki de kullandığımız yerler var, sen de biliyorsun. Ben de o zaman madem teknolojiyi kullanmıyorsun ama beni dinliyorsun, arabadan da olsa fark etmez, ben de sana güzel bir şarkı çalacağım. Resul Dindar gelecek ve sevduğum diyeceğim diyecek. Sevgili Resul ve tüm Radyo Karadeniz dostları için geliyor.

Evet sevgili dostlar, Resul Dinler'den dedik. Sevduğum diyeceğim dedi. Sevdiğini söylemek kadar güzel bir şey var mı? Yok. Özellikle lütfen seni seviyorum kelimesini illa sevgilinize söylemenize gerek yok. Annenize, babanıza, çocuğunuza, eşinize, arkadaşlarınıza, dostunuza seni seviyorum demek çok güzel bir şey. Ona verdiğiniz değerin büyüklüğünü ve önemini anlatıyor. İlla hani insanlar sadece düşünüyor ya yanlış anlayacak. Ya neyi yanlış anlayacak? Eğer seni sanıyorsa seni seviyorum be dostum dediğinde neyi yanlış anlayabilir? Ama onu sevdiğini söyle lütfen. Eşin de olsa, çocuğun da olsa mutlaka ki seni seviyorum demeni bekliyordur. Bunu da hiç unutma. Çünkü çok sihirli bir kelime. Ve bu sihirli kelime size ne yapıyor biliyor musunuz? Yolsa elektrik olarak geri dönüyor. İnsanı mutlu ediyor. Karşı tarafı mutlu ediyor. Keyiflendiriyor. Nasıl söyleyeyim? O andaki belki morali bozukluğu her şey ortadan kalkıyor. E sonradan da yolsa elektrik olarak geri dönüyor derken ya sana sarılıyor. Teşekkür ederim diyor yapıyor. Ya da önüne güzel yemekler seriyor. Değil mi? Birçok şey olabilir. Onun için sessiz olun. Seni seviyorum demekten asla korkmayın. Çünkü boşu boşuna söylenmiyor. Seni seviyorum. Nokta.

Evet sevgili dostum, Aydın mesajı atmış. Aydın Güleç demiş ki, kardeşim günaydın, hayırlı işler, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da kolay gelsin. Güzel programlar diliyorum. Konu başlığına gelince, kendim de sevmediğim özelliğim, yani ne bileyim, ne temiz kalpli oldum, temiz kalpli olduğum için mi acaba herkese çabuk inanıyorum? Mutlaka öyledir. Ve herkesi kendin gibi görüyorum galiba. Sevmediğim huyumdan biri bu. Biri de çok çabuk sinirleniyorum istemeden demiş. İnsanları kırıyorum. Sonra üzülüyorum. Sana da hayırlı programlar diliyorum kardeşim Aydın Güleç. Efendim onunla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birincisi, gerçekten iyi kalpli olmak her zaman çok böyle işe yaramıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü suistimal edildiğinizi hissettiğinizde o zaman üzülüyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Bir daha yapmayacağım diyorsunuz. Ama uslanmıyorsunuz. Çünkü kalp ve vicdan olduğu sürece o iyiliği, o temiz kalpliliği atamıyorsunuz üstüne. Çünkü insansınız. Onun için yüreğine sağlık diyorum sevgili Aydın diyorum. Diğer konuya gelince de, sinirlendiğinde yutkunup bir dakika sessiz kalmayı dene. Gerçekten bir dakika sessiz kal. Ondan sonra diyeceğini söyle. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Beyin kalbe gitmeden ağızdan o kelimeleri çıkartıyor. Kalbe gitse orada filtrelenecek. Ama o sinir ne yapıyor? Kalbe gitmeden direkt ağza. Ne yapıyorsun? Yutkunuyorsun. Bir dakika boyunca sessiz kalıyorsun. Ondan sonra söyleyeceğini söylüyorsun ki pişman olacağın şeyler söylemeyesin. Evet, sırada çok güzel bir şarkı var. Kayhan geliyor. Onsuz olmuyor diyor. Sevgili Aydın ve tüm Radyo Karadeniz dostları için gelsin.

Evet sevgili dostlar, Kayhan bizlerleydi. Şöyle bir mesela haberlere bakmak isterim. Hani yine size ne aktarabilirim, ne yapabilirim diye. İnanın böyle hani hep söylüyorum ya, diyeceksin ki ya her şey aynı şeyi tekrar ediyorsun diye. Neden diyorum ya? Neden benim dinleyicilerime şöyle güzel, keyifli haberler sunamıyorum diye ya da veremiyorum diye bakıyorum. Hakikaten baştan sona hep böyle sıkıntılı. Hep. Hani emeklilere ikramiyeler arttığını söylesek, işte ara zam verilecek falan desek değil mi böyle? Mutlu olmaz mı herkes? Bence herkes çok mutlu olur. Zaten herkesin inanın aklı fikri haklı olarak ara zam olacak mı diye. Çünkü enflasyon verileri bunu gösteriyor. Şu anda cepten paralar erimiş vaziyette. Tekrar yerine gelmesi için tabii ki geldikten sonra da zam olmaması gerekiyor. Bizde maalesef şöyle bir durum var. Bunu hepimiz çok yakından görüyoruz. Fırsatçıyız. İnsanların maaşına zam mı geliyor? Hemen hop bakıyoruz. Fiyatlar artmış. Ev kiralarının zaten yanına yanaşmak mümkün değil. Semtimizde benim çocukluğumdan beri, bakın çocukluğumdan beri olan bir binadan bahsediyorum. Yaklaşık 50-55 yaşlarında ya da daha fazla diyebilirim size. En üst katı kiralık. Merak ettik, aradık biliyor musunuz? Mantolama falan hiçbir şey yok. Asansör falan hiçbir şey düşünmeyin zaten. Hani 50 yaşında bir bina ya da 60 yaşında. Ne kadar biliyor musunuz? 26 bin lira kira istiyorlar. Şimdi asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir ülkede, emekli maaşının 20 bin liradan başladığı bir ülkede nasıl 26 bin lirayı vereceğiz? Sadece kuru bir kiradan bahsediyorum. Taşınmak istediğinizde emlakçıdan biliyorsunuz, emlakçı komisyonu, kira, bir tane depozito, taşınma masrafı, en kötü şartlarda cebinizden çıkacak para 200 bin lira. Çünkü elektriğe, suya, doğalgaza, telefona vesaire, her neyse artık internete abone oluyorsunuz. Bir de onlara pay veriyorsunuz, para veriyorsunuz. Doğru mu? Şimdi bu kadar para insanda nerede var? Taşınmak mı daha iyi? Yeni bir ucuz ev bulmak mı daha iyi? Onu böyle 12'ye böldüğün zaman ne oluyor? Gibi hesap kitap yapa yapa ne olduk? Gerçekten matematikçi olduk. Ben ötekisini demeyeyim. Matematikçi olduk ve gidiyoruz. Efendim sırada çok güzel bir şarkı var. Ardından reklamlar. Reklamlarından mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Mesajlarınızı da okuyacağız. Gülşen'le bitiriyoruz. Bu kadar yakındım ya. Bakın ne diyor. Haklı mı? Sonuna kadar haklı.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.

0: bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi: www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

En sevgili dostlar, saatlerimiz 7.39 oldu. Reklamların ardından Kenan Doğulu bizlerleydi. Ara beni lütfen dedi. Ben arayın diyorum ama kimse beni aramıyor. 0312-985-0886 ister canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz ulaşabiliyorsunuz. Bugünkü konumuz radyoların yine açanları için hemen söylüyorum. Kendimdeki en sevmediğim özelliğim şu şu şu şu deyin. Ben de buradan sesiniz olayım. Bakalım hangi itiraflar gelecek. Evet sevgili Durmuş kardeşim, kalbi gönlü güzel insan bana mesaj yazmış. Diyor ki abicim günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Benim kendimde en sevdiğim özelliğim birincisi aşırı duygusalım. Abi her şeye ağlarım, gözümden yaş akana kadar demiş. Hiç iyi değil. Diğeri ise demiş kimseyi yok diyemiyorum. Hayırlı yayınlar abicim, Allah'a emanet ol. Sıradaki şarkıyı da tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Duygusal olmak güzeldir ama hani bazı yerlerde ne yapar biliyor musun? Bazı yerlerde ağlamak, eğer böyle karşındaki insan fırsatçıysa zayıf yönün varmış gibi hissedebilir. Bilgin olsa onun için kendini sağlam tutmanda fayda var. Ama tabii ki bu bir vicdandır, empatidir, yürektir. Yüreği güzel insansın, ondan olabilir diyorum. İkincisi de kimseye yok diyemiyorum diyorsun ya. Kullandığını hissettiğin anda, bak sen gerçekten çok duygusal bir insansın, mesajlarından anlıyorum zaten. Lütfen hayır demeyi öğrenmen lazım. Hayır demek bazen insana, karşısındaki insanın sana ne kadar değer verip vermediğini de anlatır. Bunu hiç unutma diyorum. Sıradaki şarkıyı hem sana hem de tüm sevdiklerine çalıyorum. Bendeniz bizlerle ve diyor ki satmışım diyor bu dünyanın diyor. Bu kadar iyi olmaya gerek yok diyor.

Evet sevgili Resul kardeşim, mesela vallahi fotoğraf yollamış, inanın iğne atsan yeri düşmez modunda, böyle tampon tamponanın tam karşılığı. Yani plakayı çok rahat okuyabileceğin seviyede olduğun zaman ne oluyor? Tampon tampona trafik oluyor. Lütfen dikkat ediyoruz. Özellikle tekrar ediyorum. Marka, model, renk, plaka, yönü ezberliyoruz. 112 asla muhatap olmuyoruz. Emniyet güçleri hallediyor. Biz aslanlar gibi evimize, işimize nereye gidiyorsak oraya gidiyoruz diyorum. Sevgili Durmuş çok güzel bir soru sormuş. Yüreğine sağlık diyor ki. Abi bir de Radyo Karadeniz dinleyicilerine bir şey sormak istiyorum. Burçin Gülbenk'e bağımlılık yapan 3 şey nedir bakalım? Ben de aynı fikirler mi diye. Bence sen söyle. Ondan sonra da söylemek isteyen söylesin ama yüreğine sağlık. Bizim zaten isteğimiz ne biliyor musunuz? İsteğimiz sizlerden biri gibi her zaman olmak. Yani sizin dilinizde konuşmak, sizin düşündüklerinizi buradan aktarmak, sizlerle beraber samimi bir ortam yaratmak, bir aile ortamı yaratmak. Yoksa burada çok farklı konuşma şekilleriyle elbette ki olabiliriz. Ama bu benim içimden gelmez. Çünkü ben radyo programcısıyım, sunucusuyum ama sizlerin radyo programcısı ve sunucusuyum. Bunu hiç unutma. Çünkü ben sizden biriyim. Sizin sesiniz olmaya da gücüm yettiğince, sağlığım el verdiğince, sevgili genel yayın yönetmenim Metin Özdemir bana burada yer verdiği sürece sizlerle beraber olmaya da devam edeceğim her zaman. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Eğer bağımlılık yaptıysam ne mutlu bana diyorum. Sırada çok güzel bir şarkı var. Hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Serdar Ortaç bizlerle, diyor ki Nüans diyor. Yasin Keleş'i biliyor musunuz bilmiyorum ama muhteşem sunumuyla.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.49 oldu bile. Güneş şu anda yüzünü gösteriyor. Parça bulutlu ya da çok bulutlu demiştik ama güneş şu anda yüzünü gösteriyor. Belli süre bekliyor, ondan sonra yağmur yağıyor. Dün mesela doğru dürüst yağmur yağmadı. Bazı yerlerde yağmur yağmış duyduğuma göre ama bir gün öncesinde gece 12'de dolu yağmıştı. Yani şöyle söyleyeyim, ekinler vesaire birçok biliyorsunuz şu anda seralar var. Bu seller geldiği zaman ekinlere ve seralara zarar veriyor. O zaman ne oluyor? Her şeyi pahalı yiyoruz. Zaten her şey çok pahalı. Hiçbir şeyin yanına yanaşılmıyor. Yani mevsiminde artık hiçbir şeyi ucuza almak gibi bir durum söz konusu olmadı. Adı üzerinde mevsim ürünü, değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? Ucuz artık bulamıyoruz. Pazara gidiyoruz, pazarda yok. Manava gidiyoruz, manavda yok. Markete gidiyoruz, markette yok. Her yer pahalı, ateş pahası. İnsanlar cebine para koyuyorlar, alışverişe gittiklerinde bir iki tane çeşit alabiliyorlarsa alıyorlar, o da azar azar. Önceden alıp mesela koyardık, işte birkaç gün yerdik değil mi meyve sebze? Böyle bir şansımız var mı artık? Yok. Neden? Geçim derdi çünkü çok diyorum. Neydi o geçmiş yıllar değil mi? Geçmişe şöyle özlem var mı? Hele ki asgari ücretin şöyle 3000-3500 lira olduğu döneme herkes geri dönmek istemez mi? İster. Ne diyoruz o zamana? Neydi o yıllar diyoruz, neydi?

Evet sevgili dostlar, herkes kendine sormuyor mu? Neydi o yıllar, o güzel yıllar? Komşuluğun o güzellikleri neydi? Hayat pahalılığının olduğu ama insanların geçim sıkıntısını çok fazla hissetmediği o yıllar neydi? Teknolojinin olmadığı ama insanlığın olduğu, dostluğun, arkadaşlığın olduğu o güzel yıllar neydi? Her geçen gün ne oluyor biliyor musunuz? Daha doğrusu her gelen gün tam tersi, geçen günü aratır oluyor. Dün yine haberlerde bu yapay zekalı robot abilerimizi gördüm. Adam resmen karate yapıyor, koşuyor, hopluyor, zıplıyor. Hele ki bir tanesi var, böyle hani filmlerde vardı ya, üstüne insan biniyor, insan kontrol ediyor. Aynı zamanda yapay zekasıyla kendi de kontrol edip gidebiliyor. Yani o kadar çok arttı ki bu hayatımızdaki yapay zeka olayları. Hele ki robotlaşma, bir bakıyorsunuz binlerce robot var. O zaman mutlaka izlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz Robot Dünyayı Saran Robot İstilası var, bir film. Ona bakın, sanki geçmişteki şeyler şu anda oldu gibi. Ama hep öyle değil mi? Geçmişte seyrettiklerimizi yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Demek ki planlı programlı geliyor bu işler. Filmlere ilk önce yansıtılıyor. İnsanlar şöyle beyninde bir oluşturuyor. Ya böyle bir şey olursa ne olur acaba, şaşırmayın diye herhalde. Filmleştiriyorlar. Ondan sonra da gelip tepsiyle önümüze, al bak pişti buyur ye diyorlar. Ama öncesinde mutlaka o filmi yapıp bizleri ne yaptılar? Hazırladılar. Robot istilası, robotlar nasıl çalışıyor, ne oluyor, ne bitiyor? Hep bunları izlemedik mi? İzledik. Geçmişte neyi izledik? Zaman yolculuğu, zaman makinesi. Biniyorsun, geçmişe gidiyorsun, geleceğe gidiyorsun. Yarın bir gün bu da pişti kardeşim, al bunu da ye diye önüne sunarlarsa hiç şaşma. Çünkü geçmişteki her şey pişiriliyor, olgunlaştırılıyor, geliyor, kapına konuyor. Mutlaka ki ben şunu biliyorum ki, yani düşünüyorum daha doğrusu, mutlaka bununla ilgili çalışmalar da var. Yarın bir gün ömrümüz vefa eder mi bilmiyorum. Bizden sonraki nesiller görürse de, ya bir gün bir adam vardı, bir radyo programında bunu söylemişti, önümüze pişirip getirirler demişti ve pişirdiler getirdiler derse şaşmayın lütfen. Şaşmayın, çünkü bunlar sırasıyla gündemde olan şeyler olacak diye düşünüyorum. Ve Nil Karaibrahimgil geliyor, bütün kızlar toplandık diyor. Ardından reklamlar, reklamların ardından ikinci saatimizde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından birlikteyiz. 14 Mayıs 2026 Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 8.08'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Burcu Gülmek'te dönenciden ve hemen şöyle bir hava durumuna bakıyorum. Güne 14.1 derece ile başlamıştık. Şu anda 15.4 derece. 12'ye kadar çok bulutlu. 12'den sonra gök gürültülü sağanak yağış bizi bekliyor. Maksimum sıcaklığımız da 24 derece. Günün konusuna gelince, günün konusunda diyoruz ki kendimizde en sevmediğimiz özellik ya da özelliklerimiz nelerdir? Bunlardan bahsediyoruz. Bakalım sizler ne mesajlar atacaksınız? Çok da merak ediyorum açıkçası diyorum ve hemen sevgili Atıf'ın mesajını okuyacağım. Burç abicim günaydın, keyifli yayınlar diliyorum. Ben kendimde en sevdiğim özelliğin tez canlı olmak olduğunu düşünüyorum. Her şey hemen olsun istiyorum bazen demiş. Bir şeyi beklemek beni gerebiliyor. Sonra da acele ettiğim için yanlış kararlar verebiliyorum. Annem hep biraz sakin oldu ya ben, ama işte insan huyunu her zaman değiştiremiyor maalesef. Hayatta bazı şeylerin zamanı olduğunu biliyorum aslında ama sabretmekte zorlanıyorum. Sıradaki şarkıyı aileme, sana ve benim gibi fazla düşünen herkese armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili Atıf. O zaman ben de diyorum ki madem bu kadar sabırsızsın, ben de sana güzel bir şarkı çalayım. Ebru Yaşar gelsin. Belki de hangi şarkı çalacak diye sabırsızlanmış olabilirsin. Ağlayamıyorum diyor.

Evet, sevgili Melek Hanım mesaj atmış, bakalım neler demiş. Diyor ki, Burçin Bey günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Haklılık mı diyorsunuz? Bence pahalılık değil. Orada tam anlayamadım. Pahalılık mı diyorsunuz? Bence pahalılık değil demek istemiş herhalde. Uçurum, hem de çok büyük bir uçurum. Eskiden asgari ücrete çalışırken ayrıyeten de prim alıp asgari ücretimi biriktirip ev almıştım. 22 yaşında. Şimdi nerede ev almak? Allah sonumuzu hayretsin. Örneğin Ömer'in meleği Melek Ömer Pelinkovlu çifti demiş. Ömer'in meleği. Vay, burada güzelmiş yani. Ömer'in meleği Melek ve Ömer Pelinkovlu çifti. Bir sıradaki şarkıyı Derya arkadaşıma gönderiyorum demiş. Zaten Derya diye almış. Onu da birazdan okuyacağım. Sınıfta kalmamış. Evet, ne diyoruz? 4 gün üst üste mesaj atmazsan sınıfta kalıyorsun Derya'cığım, ama attığın için sana da teşekkür ediyorum. O zaman ben de Edip Akbayram gelsin diyorum. Sevgili Melek, sevgili Ömer Pelinkovlu çifti için diyor ki, ve aynı zamanda tüm radyo kadınız dostları için tabii ki, sokağın tavrı kadarız diyor.

Evet, sevgili Derya demiş ki günaydın Burç Bey, ben Melih'in arkadaşı Derya, nasılsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, seni sormalı, sen nasılsın? Sıradaki şarkıyı demiş Melih'ime istiyorum, artık ben de sizi dinliyorum demiş. Valla sen dinle, hiçbir zaman da dinlememezlik etme. Çünkü burası Radyo Karadeniz aile ortamı ve biz aile ortamında olmaktan çok mutluyuz. Senin de bizimle olmandan dolayı da çok da keyif alıyoruz, emin olabilirsin. Ben de sildim siliyorum özelliğimi, sevmiyorum demiş. Valla bu özellik bende de var, kesinlikle seninle demek ki bu konuda anlaşacağız diye düşünüyorum. Ben gerçekten şöyle beklerim. Ondan sonra sildim mi öyle bir silerim ki ağzıyla kuş tutsa kuşun cinsini bile beğenmem. Neden mi? Çünkü zaten bir fırsat veriyorsun karşısındakine. Onu değerlendiremiyorsa ve hala aynı hataları yapmaya devam ediyorsa o zaman zaten seninle olmasının hiç ama hiçbir anlamı yok. Doğru mu? Bence sonuna kadar doğru diyorum. O zaman sevgili Derya ve tüm Radyo Karadeniz dostları için Tarkan diyor ki, sevgili Derya diyor, sen diyor başkasın diyor.

Evet sevgili dostlar, Tarkan dedi ki sen başkasın dedi. Benim dinleyicim de gerçekten bambaşka. Yüreğinize sağlık, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sevgili Güler Hanım demiş ki Burcu Bey günaydın, güzel bir yayın diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de güzel bir gün diliyorum size. Benim kendimde en sevdiğim huyum çabuk sinirleniyor olduğumu düşünüyorum. Aslında kötü biri değilim ama bazen küçücük şeyleri bile kafama takıp aniden parlayabiliyorum. Sonra sakinleşince çok üzülüyorum. Kırdığım insanlar var. İnsan öfkeliyken ağzından çıkanın farkına varmıyor bazen. En kötüsü de sevdiğim insanlara yansıtmak oluyor bunu. Sonradan gidip özür diliyorum ama keşke en başta o kadar yükselmesem diyorum. İnsan büyüdükçe biraz daha sakin olmayı öğrenmeli galiba demiş. Çünkü kırılan kalp hemen düzelmiyor. Sıradaki şarkıyı annelerime, size ve herkese armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Gül Hanım. O zaman madem bu kadar karartılı bir tablo çizdin, ben de diyorum ki renklensin dünyan diyorum. Güler Hanım renklensin.

Evet sevgili dostlar, bugün yine çok enteresan bir gün var. Hani diyoruz ya, bugün dünya ne günü diye. Efendim birkaç gün var ama bir tanesi özellikle ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Yani benim çok ilgimi çekti açıkçası. Hani hep diyorum ya, ya şu iyi olan erkekler için böyle 30 dakikalığına, 1 dakikalığına dünya en iyi erkekler günü falan koysak diye. Efendim ne günü biliyor musunuz bugün? Gerçekten çok şaşıracaksınız. Hazır mısınız? Söylüyorum. 14 Mayıs dünya tavuk gibi dans etme günüymüş efendim. Güne bakar mısınız Allah aşkına? Evet, yanlış duymadınız sevgili dostlar. 14 Mayıs tavuk gibi dans ediyoruz. Tavuk dünya gibi, daha doğrusu dünya tavuk gibi dans etme günü eğlencenin ve neşenin dorukta olduğu bir gün olarak kutlanıyormuş. Ve bir çılgın kutlama, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler ve herkesi gülümsetmeyi başarıyormuş. Hadi kolları çırpıp piste çıkıp dans edelim demişler. Efendim bir tavuk gibi dans etme günü var ama bir iyi erkek günü yok ya. Herhalde ben diye bu da olacak diye düşünüyorum. Beni duyuyorsanız sevgili yetkililer, lütfen bu dünyada hep kötü erkekler yok. Anlayışlı, eşine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, dostuna, arkadaşına, sevdiklerine sahip çıkan anlayışlı, hoşgörülü, güzel insanlar da var. Güzel erkekler de var bu ülkede, dünyada. Değil mi? Sadece böyle kötü, kadına şiddet, çocuk istismarı, patilicanlara istismar yapan o pisliklerden değiliz biz. Onlara zaten erkek denmez. Onlar yaratık efendim, yaratık. Onlara ne yapıyoruz? Mars'a yolluyoruz. Ama bizler için bir gün şart. Hele ki bu dünya tavuk gibi dans etme gününden sonra... Bence bu olmalı diyorum ve artık ben mi ilan edeyim diyorum. Ya bir günü de ben ilan edeyim. Bugün dünya iyi erkekler günü diye kendim söyleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok diyorum. Çünkü bugüne kadar duymadılar ama inşallah duyarlar diyorum. Biz başlatalım bu furyayı. İyi erkek olmak her zaman iyidir. Her zaman da güzeldir diyorum. İrem Derici geliyor. Senin hastan diyor. Ardından reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6'da abone olmayı unutmayın.

0: küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Ebru Gündeş bizlerleydi. Gönlümün efendisi dedi. Şimdi de sevgili Melis bizlerle mesajıyla diyor ki Burcu'ma günaydın, harika bir yayın diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim, sana da güzel bir gün olsun. Ben kendimde en sevdiğim, benim demiş, kendimde en sevdiğim şey sanırım sabırsız olmak. Bir şey istiyorum, hemen olsun istiyorum. Beklemek bana göre değil gerçekten. Özellikle hayatımla ilgili bir şey belirsiz kaldığında içim yiyor. Sürekli düşünüyorum, sürekli acaba diyorum. Sonra fark ediyorum ki insan en çok yetişemediği şeylere yoruluyor. Halbuki bazı şeyleri zamanı var ama insan demiş kalbine söz geçiremiyor bazen demiş. Sabırlı insanlarla hep imrenmişimdir. Çünkü ben beklerken bile kafamda 1000 tane şey kuruyorum demiş. Sıradaki şarkıda benim gibi sabretmekte zorlanan herkese ve size armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Melis. Valla hani bir atasözü vardır ya, özellikle de bence uyacak diye düşünüyorum. Sabreden derviş muradına ermiş.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkınlarından sevgili Cengiz mesajı atmış. Bakalım nelermiş. Burç abicim günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim kendini sevmediğim, en sevmediğim huyum internet alışverişine fazla düşkün olmakla olduğunu düşünüyorum. Canım sıkılıyor, giriyorum bir şey bakıyorum. Moralim bozuluyor, yine bir şey alıyorum. O an mutlu ediyor beni ama sonra onu gerçekten ihtiyacım var mı diye düşünüyorum. Bence en önemlisi onu düşünmekten sonra kredi kartları ödemen geldiğinde vay arkadaş bu kadar da ne tuttu şu taksitlere bir bakayım dediğinde baştan aşağı böyle kredi kartları taksiti gördüğünde zaten ne yapıyoruz? Orada gerekeni söylüyoruz kendimize. Sıradaki şarkıyı da internetten bir şey almadan duramayan herkes zaman ediyorum. Vallahi bu da iyiymiş ha, internetten bir şey almadan hareket etmeyenleri armağan ediyorum diye de söylemiş sevgili Cengiz. Yüreğine sağlık. Sen ol, yine de böyle kendini frenlemeye devam et diyorum. O zaman sana ve tüm radyo kariz dostlarına Sibel Can gelsin, desin ki çakmak çakmak desin.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.53 oldu. Burçin Gülmenk'te Dönence'nin bugünlük son arasına girdik yine. Sevgili Melek Belenkoğlu demiş ki pardon, yıldız göndermeyi unutmuşum demiş. Bir büyük beş küçük yıldızla beni hürgeden yaptı yine, teşekkür ediyorum kendisine. Evet sevgili Görkem, bakalım neler demiş. Burç abicim günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Benim kendimde en sevmediğim özelliğim fazla düşünmek olduğunu düşünüyorum. Her şeyi kafamda büyütüyorum. Bazen demiş bir yol oluyor, günlerce etkisinden kurtulamıyorum. En çok da gece olunca başlıyor düşünceler. Sıradaki şarkı kafasının içine susturamayan herkese, aileme, iş arkadaşlarıma sana armağan ediyorum demiş. Evet sevgili Veysel, günün son mesajı diyor ki Burçin abicim selamlar. Eskişehir yolunda trafik şu anda yoğun akıcı devam ediyor. Bilkent istikametine doğru bilgin olsun demiş. Benim kendimde en sevdiğim özelliğim çok çabuk etkilenmek olduğunu düşünüyorum. Bir insanın söylediği küçük bir söz bile bütün gün moralimi bozabiliyor. Bazen bir ters konuşuyor, biri ters konuşuyor. Saatlerce onu düşünüyorum. Her şeyi içime attığım için de dışarıda güçlü görünüyorum ama içimde fırtınalar kopuyor resmen. Keşke bazı şeyleri bu kadar kafama takmasam diyorum ama yapamıyorum demiş. Her şeyi kafasına bu kadar takmak, çok hassas olmak bana çok ağır geliyor demiş. Sıradaki şarkı duygularını içine atan herkese, sana ve aileme armağan ediyorum diye eklemiş. Lütfen bu kadar yapma çünkü kendine çok ciddi zarar verirsin, kalbine zarar verirsin diyorum. Biraz daha rahat olmakta fayda var. Bunun için gerekiyorsa gerçekten profesyonel bir destek de alabilirsin sevgili dostum diyorum. Ve Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde neler var, şöyle birlikte bir göz atalım. Efendim Ayna konseri varmış Performans Öltepe Prime'da. Kandele konseri varmış Cer Modern'de. Aspi Harim Veska Zizi Zara diye bir grup arkadaş. Yani bir tane şöyle Türk ismi olmaz mı? If Performans Öl Tunus'ta söyleyemedim bile o isimlerden. If Performans Öl Tunus sevgili dostlar. Palecir Cus varmış. Bu da yine bir kulüp müjganda. Farkındaysanız bir ayna var. Aynanın haricinde hepsi yabancı. Biz ne kadar yabancı özentisi olduk değil mi? Tabelalara bakın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Biz tabelalarda bile Türkçe yazmayı unuttuk. Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyun var efendim Çankaya sahnede. İçimizdeki şeytan var Çankaya sahne. Çıkın evimden Panorak 4 stüdyo. Hayvan Çiftliği adlı oyun Ankara yeni sahne. Bir idam mahkumunun son günü Ankara yeni sahne. Kış masalı Ankara mesafe sahne. Fabrikada Cinayet adlı oyun var Ankara yeni sahne. Sevgili beynimin içindeki var Ankara çay yolu sahne. Kahvede şenlik var Bergüzar sahne. Bir delinin hatıra defteri Ere Tiyatro. Karma karışık adlı düş kapanı sanat merkezi. Ve son olarak da Bana Normal Fate sahnede. Toplamda 12 oyun, 4 konser, 16 etkinlikle Ankaralılar bugün buluşuyor. Efendim bugün konumuz neydi? Kendimizde iyi hissetmediğimiz ne vardı? Sevmediğimiz yanımız neydi? Bunlardan bahsettik, sohbet ettik. Sabahın 7'sine itibaren beni dinleyen, bana mesaj atan tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol payı hep sizlerle olsun. Aksi hiçbir şekilde yanınızda ayrılmasın. Yarın aynı saatte saatler 7'yi gösterdiğinde 88.6 frekansları Radyo Karadeniz'de ne yapıyoruz? Buluşuyoruz Burçin Gümrek'te Dönence'de ve yine güzel bir konu, yine güzel şarkılar eşliğinde güne güzel başlıyoruz. Şimdi ne mi geliyor? Hemen söylüyorum. Emre Altuğ geliyor ve diyor ki çal kanunum çal diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. En güzel günler sizlerle olsun.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarım.

0: Bilirsiniz. Rengalem telefon 0312 368 58 48. Rengalem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengalem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.

0: Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Varrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz varranobanyo.com. varranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık

0: bilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
2: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu.
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: Tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

Radyo Karadeniz 88.6.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

88.6 88.6.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

geçmişim sonsuza dek buradayım. Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Türkçemizin en iyileri Radyo Karadeniz.

0: saçlarınla oynayıp kokunu kazıyorken ciğerlerime, teninin sıcaklığını hafızama işlerken, yokluğun aklıma gelir ansızın. Sen bu şehri her terk ettiğinde iki şehir arasında kalıyor aklım. Biri dilini bilmediğim seni alan, diğeri sokak aralarında koştuğum ve yokluğunda bana zindan olan iki şehir arasında kalıyorum. Şimdi içimde buruk bir sızı var. Gelip gitmelerine alışmam gerek biliyorum ama alışamıyorum.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Ben...

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
0: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

yazar. Gözümde sen varsın.